0: Kevşayın çoğu çıtsa.
1: Oları gır, gerçinin omsa.
0: Dantıca, gampımır gosa.
1: Hımondınca, lakçı tovsa.
2: Oları gır, dambiye dınka.

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Are ko tangso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma sa cha ka sa khana wa yong ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tangso ma khana ta zi ni ko ya. Ta cha ma zri ya.
0: Ha are ko tangso ma khana ta sha ga zi chi ga ra da na ta. Nga ga ngo ni ga ra te chi so ta chi chi zi ga ta ya. Nga ga mo shong ga dag te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Chi ti ra. Ta mur ga khir mo tem ki ni maram ba tum no ra.
1: Ama dengi e. Zi anige na nguzu chiga sonzoki.
0: Marge nganiga yag chamoz gondig tangi hindi ta.
1: Ama nga ngumazi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawarchikalo sonduri ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chuku zingi kuwa mu. Zi na rekun sachagi timini na nguchu khalon sachagi ti na ta gusan juzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolog kora mu. Nga nachukzu na na chazu khalon gora uk. Cholo gora uk. Jansu mankang ni ta shangchin yungi nyamli manchiku na chukku ya. Manren da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtonsgara kumar gu ta ya.
1: Ama ta chosungi, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtang jina shaga gu. Napa maari nyatera timmetum yok.
1: Ama tamazi mong niri.
0: Manga mu.
1: Ama na na chi mankang gana khaparang chashi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tga dansim. Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana Jansong manlım. Rinzir bağınıl şunna Jansong manlım. Jansı yonkım çığna Jansong manlım.
4: Çorhun cayi lıgıcıl olan kuru nyocong sonradi. Salon kargır, huamcı ruh sarpıl kılı. Kani karlımcır, gortuk anıp çeşik bir yolu. Çoğri gajırca çeşeğe, rambam tomcağ amasımcı olan kurirgı nacuk yolu. Çoğri nın dönrolu kıçı kıçı gıdı yon sığırıp tabi. Olan kurlardan doba ama nyon donkın çanma. Çormun cahiyi, lıgıbcıl olan kuru çoğrır peyber gapsışı. Rekhti kapır ancağı, kıçı kısım tığı, tığbdın ıvdıngı, tığtığır gırgı yeni.